helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara ezbe strani şuan ra

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilek.

go temere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine Mina sevecce seve helatine çen sale kabı gice serey penanı daray Tırra ve kol ezere hurbuku te peş yaşare ve hamay Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay Sed yek sal emrim be çente

Kurd İro Gelleki Mütta Sarbilindir Yeke Vakata Cani Kuhil Vashan Dizinav Çavi Dijminda U Dijminada Kahramaniyata Gelleki Mazınaş Kurdu Kurdistanera Uşme Kurdi Nu Esikut Vizyana Nuda Demek Şunu Dizinu

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ey evina dile min Ronia çavye min Min biriya tekülle Kes kuy soru deramın

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru zera min.

Mahmud Qızıl Jüveye Une Cuhaniya Xo Dijiye Başta Dijivine Başta Reberiya Başta Bidin Dervaskirine Wallahi Cuhani Diçe Koşmani Ehtiyari Te